Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

bana her su heşta tefya ve su niya bana her su heşta tefya ve su niya laçem çipers kena akımediya kisnediya laçem çipers kena akımediya kisnediya.

0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
3: سن ده حیاتنده یهنی بیر سایفا اچبیلرسن. باهملیک کمی زمان امید کالمامش گیبی هیسیتیرسه ده تداوی ایله اشیلابیلر. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539-929-0516 veya Alo 153.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin Yaşam'ın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553-968-2120. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
9: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
10: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shokan'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shokan'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
9: Geliyor. O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
11: Dünya artık bana ait.
12: Biz diz çökmeyiz.
13: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
14: Gidelim bebeğim.
10: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
8: Gösteri zamanı.
15: Buraya gel.
16: Cinevizyon.

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku fama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin, di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir

0: sifreye de çend çan dikarin bencem hev, li restorana Zeytune bersiva me amadeye. Ji Ermeniyan heta Ruman, ji Süryaniyan heta Libnane. Set cureyin mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve khoş bikin. Restorana Zeytune, Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpehati yeke.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tüji dikari dijiyana xoderu pelek nuveki. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji, alo, sedu benci yüse.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

İce godanjam ab ahlat bu xalat yani her tişt hevli hev bu yani jiberbeyin pehem şandan insan de ahlat ne xalata ne xalata rengine silav jibere her dükkan roj baş havale keyf baş roj baş qurbet balıkçı pehem şandı yani pehem ekhatiye şandı insan roj baş fifi navi navçaya betlise xalata ne ahlata و جهوزان سرحد ستانا خلات دخازم ایوب جا آمده کک ایوب او سرسریم کک ایوب تلی کوی چابه مرون کک ایوب تا چاو کهی تو پهمه بشین یا به سالان اتونه دیاری مجگو کات تلی کوی حیران سرسریم سر چابه مرون کک ایوب چابه مرون ایجا والحسن ها گودارن ایجا او کی داری او کشن نو چه او اولا اویندار شاندیه Beni hatiye şandın ki ben nasıl mı yekiş peyem şandıya ki şandıya mola beni ya hani evinde şandıya ne misal evinde peyem şandıya herbet beni günde hadisaj mere şandına yani çok asi hoş çok asi hoş peyem hatiye şandı hemen isimde roj baş silav reyce kosari az avyan em reyeki duru dur dehren yani de çen em sana Yahya kozzal kort de hazen sesleri sesleri mesela çalın ben erim Murat abi erim Fifi denge

0: Reklamlar.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Dizi eşkena cüya xudu yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaxtan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavü kerdiş. Xuvir rameke. Biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parkı Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo 05 suhiri.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
8: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
9: Gelecek güneşle doğuyor.
0: Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır. Nere?

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

nedeni alfa silindir canım. Antibiyotikler ve saatler, ne kadar dakiktirler içmesem olmaz. Yokluğunun tünelinden 4 gün 4 gece geçtim. Rüyalarımda yanımdaydım, hep sen içtim. Kaç şehir geçtim ama olmuyor. Sigaram da seni istiyor. Annem nerede diyor? Ağlıyorum sesli sesli, hem de çok sesli.

Bak akşam oldu yine, içime bir kurt düştü. Atsam kendimi barlara, içi dolu bardaklara, bir içsem bir içsem. Seni görsem bahanemsin, zaten tek bahanemsin. Sığındım yoksul hanemsin, sanki annemsin. Olmasam ölecek misin? Pazar pazar tesis, salla salla tesis son. Aha. Piyango başıma doktu, bir güvercin kondur. İşe işe, boşver işe, çalış malış koştur. Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor. Dikran yine aşık kendinden geçiyor. İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor. Hadi sen de iç, sen de iç.

0: A liberdade tem preço.
1: Sorry.
0: Freedom has a price.
1: Ben siz yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun. Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
2: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
3: Abartma, o kadının benim için hiçbir önemi yok.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Portekiz Aşkı. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin, nişan gecesinde hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşir. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman tarafından aldatılmıştır. Bu sarsıcı olayın ardından dışarıdan kusursuz görünen ama içi boşalan hayatını geride bırakmaya karar verir. Yaman'ın takıntılı takibinden kaçarken düşünmeden Lizbon'a giden bir uçağa biner. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Valizi ve parasını kaybeden Yasemin, Portekiz'in küçük bir sahil kasabasına mahsur kalır. Arkadaşı Gönül'ün yardımıyla eski bir taş eve yerleşir. Fakat evi Joyce adında bir adamla paylaşmak zorunda kalması işleri iyice karmaşıklaştırır. İstanbul'daki kontrolcü ve mükemmelliyetçi düzenden kopan Yasemin, Joyce'la kurduğu bu beklenmedik ortaklık sayesinde hem geçmişin yaralarıyla yüzleşir hem de kaybettiği özgüveni yeniden inşa etmeye başlar. Bu yolculuk onun için yalnızca bir kaçış değil, kendini yeniden bulduğu bir dönüşüm hikayesine dönüşür.
2: Yasemin, Yasemin ben çok pişmanım.
1: I'd like to be friends.
2: I don't need a friend.
1: Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are.
5: To sisterhood.
1: To sisterhood.
4: Komedi ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini İsmail Şahin yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Cansu Dere, Diaga Morgado ve İsmail Demirci var. İyi seyirler.
6: Cinevizyon.
7: Reklamlar.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
10: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516. Veya Alo 153.
11: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
12: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
13: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
7: Reklamları dinlediniz.
14: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 آنجی آلو 153.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Le bajarı dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sabah urzam bezwane kho, şeva rakam bezwane kho. Zuanima bindesto, eiro estu suba çinyo, vengdana şima hemminan, vayr veci.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır'daki toplumsal barış ve özgürlük forumunda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ahmet sıradan bir şehir değil, bir kenti kent yapan onun itirazıdır, vicdanıdır, tarihi yüküdür. Birçok siyasetçi buradan önemli mesajlar verdi. Onurlu bir barışın, kalıcı bir çözümün yolu Ahmet'ten geçer. Pek çok siyasi bilmecenin anahtarı Ahmet'in iradesindedir. Mesele bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği, birinin dışarıda bırakıldığı, diğerinin bununla gurur duyduğu bir mesele değildir. Mesele her dilin, kimliğin onurunu koruyan bir çözüm örtüsü kurmaktır dedi. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna mesaj gönderen MHP'li Fethi Yıldız, her yurttaşın kendisini bu ülkenin eşit, özgür ve makbul bir yurttaşı olarak görmesinin tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek tarihi ve kültürel değerlerimiz Hevsel bahçelerinde, Meram bağlarında kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceğiz dedi. HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna gönderdiği mesajda forumun barış arayışına katkı sunması dileğinde bulunuldu. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna mesaj gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı değiştirmeye kararlı olduklarını belirterek bunun için Kürdün Türk'e, Türk'ün de Kürd'e ihtiyacı var dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ve görüşlerini ciddiye almadığının altını çizen Ahmet Türk, Kürdistani ruhun spora yansımasının Ahmet Spor'u oluşturduğuna dikkat çekerek bunu kabullenmezseniz hiçbir zaman bu ülkede barışı sağlayamazsınız dedi. CHP Grup Başkan Vekilleri muhalefete yönelik baskılar ile barış ve demokratik toplum süreci gündemiyle DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. CHP'nin talebiyle saat 11.30'da gerçekleşecek görüşme basına kapalı yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptıkları görüşmeye değinen Rojin Kabeiş'in babası Nizamettin Kabeiş, üniversite ve yurt görevlileri soruşturulacaktı. Van valisi izin vermedi. Bakana bunu da aktardık. Görüşmeden sonra avukatımız yurdun da soruşturulacağını söyledi diye belirtti. Gülistan Doku davasının avukatı Ali Çimen, gazeteci Emrullah Dinç'in Cem Tekinoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Önceki çözüm sürecinin devam ettiği 2015 yılında gösterime giren Bağkur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik hakkında örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bağkur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik'e 2 yıl 1 ay ceza verildi. Kürtçe eğitim veren Mehmet Said Toprak, eğitim verilmeyen bütün dillerde gerileme olacağını belirterek Kürtçenin yaşamın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu üyesi Mehtap Sert, Hatay ve İskenderun cezaevlerinde sağlığa erişimin engellendiğini belirterek Hatay ve İskenderun'da hasta olmak demek ölmeden üzerine toprak atılıyor demek diye belirtti. Habersen Genel Başkanı Mesut Balcan, PTT'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrinin ardından kurumda şeffaflığın zayıfladığını ve çalışanların ağır iş yükü altında bırakıldığını belirterek 3 kişinin yapacağı iş 1 kişiye yaptırılıyor dedi. Sanatçı Mikail Aslan 1 Haziran'da Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda halk konseri düzenleyecek. Konser halka açık ve ücretsiz olacak. Sanatçı Aslan 15 Mayıs'ta Çandamet Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladıkları konserlerinin Kürt Dil Bayramı etkinlikleriyle çakıştığı ve bu nedenle konseri ileri bir tarihe ertelediklerini paylaştı. Aslan konser için bilet alanların ücretinin de iade edileceğini aktardı.
Kurmançki'nin üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Vate grubundan yazar Deniz Gündüz, yok olma tehdidine karşı kapsamlı bir politika ve organizasyon olması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın hızla dönüştürdüğü dünyada Kürtçenin dijital alandaki yeri merak konusu. Yapay zeka uzmanı Cihat İlbaş, Kürtçenin yapay zeka sistemlerinde gelişebilmesi için dijital içerik üretiminin arttırılması gerektiğini söyledi. Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasında katkısı olan Murat Uçar, şampiyonluğumuzun bütün Ahmet bölgesine, dünyadaki Ahmet Spor taraftarına hediye olsun dedi. Van Tetpi cezaevinde verem hastalığı bulaşan ve kelepçeli muayeneyi reddettiği için tedavi edilmeyen Cihan Alparslan'ı ziyaret eden İHD eş başkanı Mehmet Salih Coşkun, durumunun ağırlaştığını belirtti. Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinin Merkez Karşıyaka mahallesinde dün gece etkili olan yağış sonrası dere yatağında su taştı, birçok ev su altında kaldı. DEM Parti, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak Erzurum H-Tipi cezaevinde tutulan Abdülcelil Akgül'ün ağır epilepsi hastası olduğunu belirterek tahliyesi veya infazının ertelenmesini istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yapılan operasyonda en az 25 kişi gözaltına alındı. Niğde'de bir ortaokuldaki 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve kısa zamanda taburcu edilecekleri belirtildi. İran, Ehsan Afarastehi casusluk iddiasıyla idam etti. Kürdistan Ulusal Kongresi Yürütme Konseyi ABD Başkanı Trump'ın Kürtleri hedef alan silah açıklamasını

Pentagon Başmali Sorumlusu Julius, İran Savaşı'nın maliyetinin 29 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 25 derece, Elazığ yağmurlu 23 derece, Mardin 24 derece, Van 19 derece, Urfa 29 derece, Muş yağmurlu 20 derece, Şırnak yağmurlu 23 derece, Batman 27 derece, Hakkari yağmurlu 19 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 26 derece, Adıyaman yağmurlu 26 derece. Döviz kurları: Dolar 45.41, Euro 53.22, gram altın 6871 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: www.bumbleit.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bumbleit.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbleit.com.tr ziyaret bikin.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Sıfreye de çent çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpey Hatiyeke.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانه گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
3: رکلامları دینلدینیز.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Gostari de Lali, que de beno, kuchan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuani ku kali buke, bizuani ku evnan bevine. Bizuani ku binose, bizuani ku buane. Zuani ma, tercih ma.

0: kalan kalır, giden gider kalan kalır. Ben giderim, geri gelmem benden.
1: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır'daki toplumsal barış ve özgürlük forumunda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ahmet sıradan bir şehir değil, bir kenti kent yapan onun itirazıdır, vicdanıdır, tarihi yüküdür. Birçok siyasetçi buradan önemli mesajlar verdi. Onurlu bir barışın, kalıcı bir çözümün yolu Ahmet'ten geçer. Pek çok siyasi bilmecenin anahtarı Ahmet'in iradesindedir. Mesele bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği, birinin dışarıda bırakıldığı, diğerinin bununla gurur duyduğu bir mesele değildir. Mesele her dilin, kimliğin onurunu koruyan bir çözüm örtüsü kurmaktır dedi. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na mesaj gönderen MHP'li Fethi Yıldız, her yurttaşın kendisini bu ülkenin eşit, özgür ve makbul bir yurttaşı olarak görmesinin tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek tarihi ve kültürel değerlerimiz Hevsel bahçelerinde, Meram bağlarında kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceğiz dedi. HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na gönderdiği mesajda forumun barış arayışına katkı sunması dileğinde bulunuldu. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na mesaj gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı değiştirmeye kararlı olduklarını belirterek bunun için Kürdün Türk'e, Türk'ün de Kürd'e ihtiyacı var dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ve görüşlerini ciddiye almadığının altını çizen Ahmet Türk, Kürdistani ruhun spora yansımasının Ahmet Spor'u oluşturduğuna dikkat çekerek bunu kabullenmezseniz hiçbir zaman bu ülkede barışı sağlayamazsınız dedi. CHP Grup Başkan Vekilleri muhalefete yönelik baskılar ile barış ve demokratik toplum süreci gündemiyle DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. CHP'nin talebiyle saat 11.30'da gerçekleşecek görüşme basına kapalı yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptıkları görüşmeye değinen Rojin Kabeiş'in babası Nizamettin Kabeiş, üniversite ve yurt görevlileri soruşturulacaktı. Van valisi izin vermedi. Bakana bunu da aktardık. Görüşmeden sonra avukatımız yurdun da soruşturulacağını söyledi diye belirtti. Gülistan Doku davasının avukatı Ali Çimen, gazeteci Emrullah Dinç'in Cem Tekinoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Önceki çözüm sürecinin devam ettiği 2015 yılında gösterime giren Bağkur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik hakkında örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bağkur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik'e 2 yıl 1 ay ceza verildi. Kürtçe eğitim veren Mehmet Sait Toprak, eğitim verilmeyen bütün dillerde gerileme olacağını belirterek Kürtçenin yaşamın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu üyesi Mehtap Sert, Hatay ve İskenderun cezaevlerinde sağlığa erişimin engelleneceğini belirterek Hatay ve İskenderun'da hasta olmak demek, ölmeden üzerine toprak atılıyor demek diye belirtti. Habersen Genel Başkanı Mesut Balcan, PTT'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrinin ardından kurumda şeffaflığın zayıfladığını ve çalışanların ağır iş yükü altında bırakıldığını belirterek 3 kişinin yapacağı iş 1 kişiye yaptırılıyor dedi. Sanatçı Mikail Aslan 1 Haziran'da Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda halk konseri düzenleyecek. Konser halka açık ve ücretsiz olacak. Sanatçı Aslan 15 Mayıs'ta Çandamet Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladıkları konserlerinin Kürt Dil Bayramı etkinlikleriyle çakıştığı ve bu nedenle konseri ileri bir tarihe ertelediklerini paylaştı. Aslan konser için bilet alanların ücretinin de iade edileceğini aktardı. Kurmançki'nin üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Vate grubundan yazar Deniz Gündüz, yok olma tehdidine karşı kapsamlı bir politika ve organizasyon olması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın hızla dönüştürdüğü dünyada Kürtçenin dijital alandaki yeri merak konusu. Yapay zeka uzmanı Cihat İlbaş, Kürtçenin yapay zeka sistemlerinde gelişebilmesi için dijital içerik üretiminin arttırılması gerektiğini söyledi. Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasında katkısı olan Murat Uçar, şampiyonluğumuzun bütün Ahmet bölgesine, dünyadaki Ahmet Spor taraftarına hediye olsun dedi. Van Tepe cezaevinde verem hastalığı bulaşan ve kelepçeli muayeneyi reddettiği için tedavi edilmeyen Cihan Alparslan'ı ziyaret eden İHD eş başkanı Mehmet Salih Coşkun, durumunun ağırlaştığını belirtti. Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinin Merkez Karşıyaka mahallesinde dün gece etkili olan yağış sonrası dere yatağında su taştı, birçok ev su altında kaldı. DEM Parti, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak Erzurum H tipi cezaevinde tutulan Abdülcelil Akgül'ün ağır epilepsi hastası olduğunu belirterek tahliyesi veya infazının ertelenmesini istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yapılan operasyonda en az 25 kişi gözaltına alındı. Niğde'de bir ortaokuldaki 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve kısa zamanda taburcu edilecekleri belirtildi. İran, Ehsan Afarasteh'i casusluk iddiasıyla idam etti. Kürdistan Ulusal Kongresi Yürütme Konseyi ABD Başkanı Trump'ın Kürtleri hedef alan silah açıklamalarına, Başkan Trump, Kürt halkının tamamını hedef alan genelleyici suçlamalarda bulunmaktan kaçınmalı ve hangi grup ya da yapıyı kastettiğini açık biçimde belirtmelidir, biz hiçbir dış gücün askeri ya da aracı değiliz yanıtı verdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ateşkesten bu yana yaşanan saldırılarda yaşamını yitiren sayısı 380'e ulaştı. Temsilciler Meclisi'ne ifade veren

an yağmurlu 26 derece. Döviz kurları: Dolar 45.41, Euro 53.22, gram altın 6871 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Le bajare dîrokî li Amedê hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwazanin ji bo Amedê.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kente ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times?
4: Cinevision.
5: Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی ما به خبران نویان برنشمده والی دوکی دکتر علی تاتار که فرمی آشته او آزاد کوملی ده بشتر به دیار کرد نویان تویی رول کردان زده کنو اووا نویان کردان دو نشانه هزه اینام ببو اندامی می پیفتی یلدز مساجی که فرمی آشتی و آزادی آجماتی رشراوت دیار کرد و چین ایشک نیول آلازمو که هر ولاتجک خوسی ولاتجک تدوشت آزاد و رزداری نی ولاتی ببینو بخچه هوسل و رز مرامی که خزینه تاریخی و رمتش هونینه مادو پیاسمه ده آشتی که منده دیرانی براتیه واجه Hemsereke verin HDP Figen Yüksekdağ Selahattin Demirtaş u hemsereke verin şaradarı amediya girdi Selçuk Mızraklı mesajeke forme açtı u azadiye komeli reşravutte hevi kerdi forum beştari cigere işi açtıya bükero. Sereke Peru CHP Özgür Özel formi açtı u azadiye cimadili mesaj şravut diyar kert karardarike hükmati bıvurne uva semedene havceyi kurdan Tırkane Tırkanzi kurdane esto. Babi Erojin Kabayşe, Nizamettin Kabayşke, Kalepi Vinayşıgı, Vezire Adaleti, Akın Gürlekidir kert, Uva, Gani Cigerayşe, Selahiyatara Nizanigehe, Uyurdu Bıbo, Vali Vani Destur Neda, Manizi Vezirire Nakıl kert, Dımaye Pivinayşı Avukate Mavake, Yurtsi Dobero Cigerayş. Endama Komisyonu Zindanane Merkezi Komeli Hakkı Merdiman Mehtap Sert Diyarkert Zindane Hatay U İskenderun'i de resna işi hizmeti ve işe yeni aslen kerdiş Uva Hatay U İskenderun'de neveş bir iş yeni manaya ke Vernya Mergi Seretore Hare Beru Eştiş. Dadgah Hakkı Merdimani Avrupa'yı karardaki tepiş dışı aile akat ataya ke daha zarışiyesine de bir sebebi çalakken siyasi tepişabi hem veri hukukiyum. Sereki Hadi Mehmet Salih Coşkun ke Jan Apsare zindani tipi teyvani de neveşi verem ya u semederet kerdişi muaneyi bir kelepçe niyame derman kerdiş ziyaret kert u diyar kert Roşaya Hina Grambya. Nuştoğe gruba vatayı deniz gündüz vayke kırmançki muameleyi tuta sevir binena diyar kert semede henveri tevrük evindi bir ayışı siyaset u organizasyonik hira lazım o. Platform evindarına işe kıştışı cinyan ke henveri fermani seri konmari bir sebebi antişi Türkiye peyman İstanbul'da müracaat edatgah hakkı merdimani Avrupa'yı kert avukat Şeval Kılınç diyar kert peyman İstanbul'da devlete takip kerdine. Ronuş dışı dava eseleki şaradar ya İstanbul'u Ekrem İmamoğlu zike maben inandayı u çağırsayı çağırız kesara hevtayı hevt inantı pişyabi iddiayı gendeli yeni muhakeme kerdişte dadgeha cezaya granya çoğrasına İstanbul'u de yena kerdiş. Roja hirsu hevtine yevne ronuş dışı dava ya salona ronuş dışı ke miyani zindani gredayı Marmara'yı de devam kena. Davaya casusya siyasi ke sereki şaradar ya İstanbul'u Ekrem İmamoğlu şehrimende en necati Üskan Urojnameger Merdan Yanardağ yeni muhakeme kerdişte Roja Hirne Dozger Mutalayıhu Aşkera kert u aşker Roja tıpıştışı muhakeme kerdayan devam bikeru. Berfeki Vezareti Karubari Teberi Üncü Keçeli Diyarkert Amede Kariye Bürokrasiye Bazırganiye Rastaraske Mabene Türkiye u Armenistan'da plan kerdi tamam biye. Bakçeye bajari komune cinyanke inisiyatifik heti şaradarya amedya bajari girdira semede aver şayşe kede u paşti daşi cinyan amedes bekerdiş ve beşdarya hem şaradara sera bucak şitle tokme hereme ame ramtış. Viz cinyeke do bakçera feyde begire do prosesi berardışı de piya bıxebetiye. Panciner 13 dişe davaya Reşit Kibarugan Hılaskerke Artvin'de ame katıl kerdiş destek kert. Avukat halktan Üskan Verner 13 dişi de kısa kert. Uvahin müvekili ey Pavutişe Cahı Cüyahı kerdine dosey versuç ifade bide. Vezareti Veşi Lübnan'ı aşkera kerdi. Herişeke İsrail'i viziri kerdi. Hiryeskesi dünyayı hubedenayı. Humara keseke Adırbez Tiranata Herişan'da dünyayı hubedenayı. Rısa Hirsi Heştay. Goştari Azizi Mame Peyni Haberani Hubu Mane Veşi'de.
1: Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Toyota İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
4: bambaşka yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Every mystery forms a complex web. The Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times?
4: Cinevision.
5: No, Venge Schmo.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hevdîtina heyeta CHP û Dem Partiyê bidawî bû. Serokwekîlê Koma CHP Gökhan Günaydın piştî hevdîtinê Diyarkir ku di rojava wan de hilbijartin heye û Serokwekîlê Koma Dem Partiyê Sezai Temelli jî derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de Diyarkir ku divê Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş inisiyatîfê bigire ser xwe. Tera gihandin ku statya ku jihela Serokê MHP Devlet Bahçelî ve jibo Abdullah Öcalan veki koordinatörü pevajoya aştî û siyasi kirinê hatiye peşniyar kirin, jihela AKP ve güncav ne hatiye dîtin. Karvdestin AKP ku bi şerti ne eşkere kirin anavê xu ji gazete pencere re axiviye û diyar kirye ku Öcalan jiber ku girtiyeke mehkume nikare navên veki koordinatör anji Serokê pevajoya wer bigre. Berdevka Meclisa Jinan ya Dem Partiye Halide Türkoğlu di Civina Herema Çukurova'yı de diyar kırku de kadin berxedane berfirehtir bikin u got xala hevpar aku kadin tekoşina me dike yek aşitiye. Eme destüre nedin ku hun bireya bir yarnameyin zayendi Jiyana Jinan dınav pergala serdes a meyran de hafz bikin. Platforma Saziyen Demokratik de di çerçeveya pazde gulane Cejna Zimanê Kurdî de bi duruşuma Statya Kurdî Perwerdehiya bi Kurdî de ber bi Wezareta Perwerdehiyê ve meşeyle darbixe. Kuşka Gülistan Doku, Aygül Doku, Diyarkir ku polis Şükrü Eroğlu kubu ve doze hatiye girtin dizane cenazeyi Gülistan Likuye Ugot diveyen ku jivunda buna Gülistan berpirsiyarın bu axivin. Cenazeyi Gülistan lükuye em cenazeyi Gülistan duxozin em mafi xo yeşine duxozin. Durunuştuna Seyemin Adoza Şaridari Bajari Mezin İstanbul'e Ekrem İmamoğlu Revebere kampanyaya helbijartine Yavi Necati Özkan u gerinende editöre telebiri Merdan Yanarda Kubisuces Hurya siyasi tene tavan barkırın dozgeriye ironerin ahu peşkeşkır dozger dahuas kırkı Gırtına Şaridari Bajari Mezin İstanbul'e Ekrem İmamoğlu Rojnamevan Merdan Yanarda Şevrmende siyasiye İmamoğlu Necati Özkan u Hüseyin Gün berdevan bike. Parezer Süphi Özgen Kojibo dersa zimanê Kurdî wekî dersa bijarte kampanya dikir bi belavkirin agahiyên şaş jibo reya giştî hatiye tavanbarkirin. Özgen diyarkirî bû ku dê û bavên ku ji ber nebûna formên tercihê nikarin dersên zarokên xwe hilbijêrin dikarin forman daxwaz bikin. Vezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı Diyarkir barana di heft meyin dawî de gihîştiya asta herî bilind a 66 salên dawî. Yumaklı got asta avê di bendavên me de li dora ji sedî 75 hîn bendavên me gihîştine ji sedî 100. 301 karmendên madenê yên ku 12 sal berê di Karaseta madenê ya li Someyê Manisayê de jiyana xwe ji destan hatin bibîranîn. Di bîranînê de hat destnîşankirin ku di madenan de hîn jî heman pisgirêk hene û giringiya berdewamiya tekoşînê hat destnîşankirin. Ceribandinin hilbijartina Akademiya Amed Spore ku Arman Cavan xurtkirina binesazî û kişifkirina werzîşvanên pêşerojê bû li Semsûrê bidawî bû. Piştî li Şirnex, Elih, Sêrt, Riha û Çewlikê hilbijartinên li Semsûrê li qada futbol ya stîlciyê bi beşdariyeke mezin pêk hat. Nêzîkî 400 werzîşvanên ciwan ji bo beşdarbûna vê çalakiyê serlêtan kirin. Wezareta Tendurustiye ya Lublanê Diyarkir ku di encama êrişa Îsraîlê ya duh de 13 kesan jiyana xwe ji dest dane, wezaretê got ji destpêka agirbestê heta niha 308 kesan jiyana xwe ji dest dane. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin di xweşiyê de.
1: Reklamlar. İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha mades bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
5: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

0: 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Toyota, işiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Yani ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canu ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canu ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canu ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
3: Sıfreye de çent çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye, jı Ermeniyan hata Ruman, jı Süryaniyan hata Lübnane, set cureyin mezeyan, goş de biraş di de hostati, di masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-21. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
5: Reklamları dinlediniz.
6: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو ایراکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ داناشما همینان ویر ویجیل.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti ile CHP'nin meclisteki görüşmesi sona erdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ara seçimin yapılması için gerekli koşulların oluştuğunu ileri sürerek ara seçim bir tercih değil, bir zorunluluktur dedi. DEM Partili Sezai Temelli ise partililere müzakere zeminini güçlendirme ve yasa teklifini ortak hazırlama çağrısında bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün verdiği ek ifadesinin detayları belli oldu. Yalım, CHP'nin kurultay sürecine dair çarpıcı iddialarda bulunarak Genel Başkan Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit ödeme yaptığını öne sürdü ve para trafiğinin detaylarını anlattı. İktidarın muhalefet partilerinden yaptığı transfer yönetimini eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, grup toplantısına akmatik yazılı deterjan kutusu ile çıktı. Arıkan, hakkında yolsuzluk iddiası mı var, önemi yok, usulsüzlükle mi suçlanıyorsun, hiç dert etme, akmatik var, bir yıkamada bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor, sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez dedi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi 3 Şubat'ta yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınarak tutuklanan 86 kişinin tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Diyarbakır ve Dersim'de ortak açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada dayanışmayı büyütme çağrısında bulunuldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 37. Uluslararası Bağır Şenliği kapsamında düzenlenen etkinliklere yönelik ırkçı grupların saldırısının ardından hedef gösterilen 4 öğrenci daha gözaltına alındı. Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Bir Gün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arı'ya yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve gizliliğin ihlali iddiaları yöneltildi. İsmail Arı'ya 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Tamamen Kürtçe haber sunacak Nuşe TV 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı'nda yayın hayatına başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde 18.664 kişilik ek kapasite oluşturulacağını açıkladı. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında Barış'a Yürümek şiarıyla kolektif hafıza yürüyüşü gerçekleştirildi. Forumun ikinci gününde düzenlenen yürüyüşte geçmişten bugüne kentin hafızasında derin izler bırakan olayların yaşandığı mekanlar ziyaret edildi. Şeyh Said Meydanı'nda başlayan yürüyüşte hafıza merkezinden Derya Borzas'tan 29 Haziran 1925 tarihinde aynı meydanda idam edilen Şeyh Said'in hikayesini katılımcılarla paylaştı. Diyarbakır'ın Çınar Belediyesi, kendini keşfet, sahneye taşı mottosuyla drama atölyesi düzenleyecek. Belediyenin Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı atölyeye başta gençler ve kadınlara dönük olacak. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıda 4 saatlik periyotta Diyarbakır genelinde yerel olarak sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtildi. Bingöl Karlıova'da kapısı kırılarak baskın yapılan evde 15 yaşındaki çocuğa işkence edildi. Kimlik kontrolünde ise yanlış eve baskın yapıldığı ortaya çıktı. Kırklareli'nin İğneada beldesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği Sisli Vadi'deki sel faciasının duruşmasına çağrı yapan İstanbul Barosu, gerekli cezaların verilmesi için mücadelenin süreceğini belirtti. İzmir'in Buca Belediyesi tarafından alacaklarının 7 aydır ödenmemesi üzerine eylem başlatan memurlar toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
ABD'li bir savunma yetkilisi yaptığı açıklamada Kürt grupların İran'daki hükümet karşıtı göstericilere giden silahları kendi amaçları doğrultusunda alıkonulduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bu açıklama ABD Başkanı Trump'ın bu yöndeki ısrarlı iddialarıyla doğrudan çelişiyor. ABD Başkanı Trump, 9 yıl aradan sonra bir ABD Başkanı'nın Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin başkenti Pekin'e vardı. İkinci başkanlık döneminin en kritik diplomatik temaslarından biri olarak görülen 3 günlük Çin ziyaretinde Trump'ın gündemini ikili ticaret, İran savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Uluslararası Kürt moda tasarımcısı Lara Dizey'i Tişki Hor adını verdiği özel tasarımıyla 79. Cannes Film Festivali'ne katılıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: تو جی دکاری دی جیان آخو درو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده شبا اگاهین زده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
6: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
7: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti ile CHP'nin meclisteki görüşmesi sona erdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ara seçimin yapılması için gerekli koşulların oluştuğunu ileri sürerek ara seçim bir tercih değil, bir zorunluluktur dedi. DEM Partili Sezai Temelli ise partililere müzakere zeminini güçlendirme ve yasa teklifini ortak hazırlama çağrısında bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün verdiği ek ifadesinin detayları belli oldu. Yalım, CHP'nin kurultay sürecine dair çarpıcı iddialarda bulunarak Genel Başkan Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit ödeme yaptığını öne sürdü ve para trafiğinin detaylarını anlattı. İktidarın muhalefet partilerinden yaptığı transfer yönetimini eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, grup toplantısına akmatik yazılı deterjan kutusu ile çıktı. Arıkan, hakkında yolsuzluk iddiası mı var, önemi yok, usulsüzlükle mi suçlanıyorsun, hiç dert etme, akmatik var, bir yıkamada bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor, sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez dedi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi 3 Şubat'ta yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınarak tutuklanan 86 kişinin tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Diyarbakır ve Dersim'de ortak açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada dayanışmayı büyütme çağrısında bulunuldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 37. Uluslararası Bağır Şenliği kapsamında düzenlenen etkinliklere yönelik ırkçı grupların saldırısının ardından hedef gösterilen 4 öğrenci daha gözaltına alındı. Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Bir Gün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arı'ya yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve gizliliğin ihlali iddiaları yöneltildi. İsmail Arı'ya 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Tamamen Kürtçe haber sunacak Nuşe TV 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı'nda yayın hayatına başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde 18.664 kişilik ek kapasite oluşturulacağını açıkladı. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında Barış'a Yürümek şiarıyla kolektif hafıza yürüyüşü gerçekleştirildi. Forumun ikinci gününde düzenlenen yürüyüşte geçmişten bugüne kentin hafızasında derin izler bırakan olayların yaşandığı mekanlar ziyaret edildi. Şeyh Said Meydanı'nda başlayan yürüyüşte hafıza merkezinden Derya Borzas'tan 29 Haziran 1925 tarihinde aynı meydanda idam edilen Şeyh Said'in hikayesini katılımcılarla paylaştı. Diyarbakır'ın Çınar Belediyesi, kendini keşfet, sahneye taşı mottosuyla drama atölyesi düzenleyecek. Belediyenin Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı atölyeye başta gençler ve kadınlara dönük olacak. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıda 4 saatlik periyotta Diyarbakır genelinde yerel olarak sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtildi. Bingöl Karlıova'da kapısı kırılarak baskın yapılan evde 15 yaşındaki çocuğa işkence edildi. Kimlik kontrolünde ise yanlış eve baskın yapıldığı ortaya çıktı. Kırklareli'nin İğneada beldesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği Sisli Vadi'deki sel faciasının duruşmasına çağrı yapan İstanbul Barosu, gerekli cezaların verilmesi için mücadelenin süreceğini belirtti. İzmir'in Buca Belediyesi tarafından alacaklarının 7 aydır ödenmemesi üzerine eylem başlatan memurlar toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
ABD'li bir savunma yetkilisi yaptığı açıklamada Kürt grupların İran'daki hükümet karşıtı göstericilere giden silahları kendi amaçları doğrultusunda alıkonulduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bu açıklama ABD Başkanı Trump'ın bu yöndeki ısrarlı iddialarıyla doğrudan çelişiyor. ABD Başkanı Trump, 9 yıl aradan sonra bir ABD Başkanı'nın Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin başkenti Pekin'e vardı. İkinci başkanlık döneminin en kritik diplomatik temaslarından biri olarak görülen 3 günlük Çin ziyaretinde Trump'ın gündemini ikili ticaret, İran savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Uluslararası Kürt moda tasarımcısı Lara Dizey'i Tişki Hor adını verdiği özel tasarımıyla 79. Cannes Film Festivali'ne katılıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Wore a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
1: You still have all of it?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyası

da dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you've definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale. Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler. Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming. I'm going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose. May the bridges I burn light my way. Cinevision. No, Venge Schmoe.

0: Dizî eşkena cuya xwedî ye û rîpela newakerê. Tiryakiyê ye, zafî wextan seke qet hêviyê çîn bo dana hîskerdinê, la eşkena bêra tedewkerdiş. Xu vî rameke, bi yew desteka raşt û profesyonelî yewna rayir mümkin o. Merkezê perwerde û şeûrmendiyê yê Tiryakiyê ye, yê şaredariya Amediya Şaristanê girdî. Taxa şehîdliyî Zerê Sümer Parkî Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yan zî alo sew poncasu hîrê.
1: Her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sıfreyde çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati yeke.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
5: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
8: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde. Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Bekar Emgin.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Guhdaren Aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo bahıbır, bu kenunu xavnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunan.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkan e. Navenda şêûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent villalarında.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: What matters in Russia is your proximity to power.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kremlin'in büyücüsü. Rusya, 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçekle yalan, inançla manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendirir. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekici Xena'dır. Yıllar sonra sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra, Baranov nihayet açılır ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarır.
3: It's a different brand, a politician.
4: Vladimir Putin. What interests me is power.
5: You're using your black magic in the service of power?
2: Gerilim türündeki filmin yönetmenini Oliver Esayas yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Paul Dano, Jude Law ve Alyssa Vikander var. İyi seyirler.
4: I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war.
1: Cinevision.

Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Toyota işiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka
4: yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.

0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Reklamları dinlediniz.

Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bentradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

geçmiş kapımızdan. Süpürmüş kalıntılarını, ışıklarını. O güneş parlıyor hala. Ay yine bizim,

0: Sebre gili gazını la mazı meneken Çave gazalı mı li beze bu Dile gazalı mı li sek ne bu Hun şi bana kade şadı bin ve simin ke gazal Hem de çere rap ya Olam di kaye Hay hay hay hay hay
1: No venk venge şuma

Doldum eksildim yemeden içmeden, sudan kesildim halkımı sevdiğim için asıldım. Bak senin elinden yana yana, haydar haydar haydar beni yana yana.